aydınlık yuvamız soğumuş. Geceler bitmiyor, ağlıyorum artık. Sen kadınım. La ri ra ra ri ra ra ri ra ra.

açılmış odaya her yere. Sevdim o koku, yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde.

bıraktığım bütün bu hayatın, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam, artık anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle, o kapıyı